0: Dolanıyorum.
1: Ben kırılırım.
0: Duyulamıyorum. Sen temel bir şey.